Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam. Sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin. Dön gel.

bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta,

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

Rock FM 105. Duyguların frekansı. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: sebepsizsin.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: kıracağız, patlatacağız.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Kaptan Aykut yayında. Kaptan Aykut yayında.
1: Açın radyonuzun sesini. Tutku FM. Tutku FM 105.4.

Ah tatarım tatarım, sen çalış ben yatarım. Altına kamyon üstüne tır, sağa koş gibi bakarım kurban olayım. Selamlar, sevgiler, saygılar, günaydınlar efendim. Cumartesi günündeyiz. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında seyir haline bizlere kulak veren bütün kardeşlerimize, bütün dostlara, bütün tutkuculara, Tutku FM dinleyicilerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Memur olup da evde yatanlar, ırgat olup sanayide orada burada tekstilde çalışanlar, Allah kolaylıklar versin kurban olun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hadi bakalım, öğlen 2'ye kadar çalışıyorsunuz, sonrasında eve gidiyorsunuz değil mi? Ama benle 11'e kadar buralardasınız. En iyisi yine cumartesi gününüzü güzel bir şekilde geçirmeniz dileğiyle Tutku FM'de Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya başladı. Oynamayan, coşmayan bu akşam böyle kaynanası evinde bitsin, onu sürüm sürüm süründürsün. Yemin ediyorum var ya, vallahi iyi beddua ettim bugün ha. Belki de ben böyle deyince benim başıma gelenler oluyor. Vallahi belki de bundan benim başıma her şey geliyor ya. Vallahi bu ara Toto'yu kurtaramıyoruz yani. Efendim 7'den 70'e Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, yavru vatan Kıbrıs'a, Samsun'dan bütün dünyaya, bütün 105 frekansında ve tutkufmturkiye.com üzerinden internet aracılığıyla bizlere kulak veren dinleyicilerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kaptan kardeşiniz startı verdi, kurban oluyor. Valla bugün özel bir misafirimiz vardı, yatağından kaldıramadık hanımefendi yani. Valla Züloş'umla bugün güzel bir yayın yapacaktık, bunu da yapamadık valla. Baba kalkamayacağım ben, uyuyacağım. Senin canını ısırırım kurban olayım. Ben gelmeden kahvaltı falan yapma. Vallahi en güzel şarkıları 11'e kadar dinleyeceğiz. Sonrasında ben kaçar kardeş. Haberiniz olsun. Ne güzel bugün Züloş'umla yayın yapacaktık ama olmadı. Kalkamadı. Baba baba uyuyacağım, baba uyuyacağım, baba uyuyacağım. Tabii gece geç saate kadar televizyon, sinema, o buçuğu izlersek evde. Gece uyumasak sabahta kalkamıyoruz biliyorsun da. Ben bile zor kalktım vallahi. Haydi bakalım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tutku FM 105 frekansında. Kardeşiniz Kaptan Aykut yayında startı verdi. Kurban olayım, canınızı yerim. Haydi bakalım.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

efendim. Yayınımız en güzel şekilde devam ederken güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle kurban olduklarım. İşiniz gücünüz rast gitsin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzeriniz olsun. Kurban olduklarım. 0542 744 65 55 radyomuzun WhatsApp istek hattı. İstek istemeyin kardeşim. Günaydın mesajlarınızı. Sıradaki şarkıları armağan etmek istediğiniz kişileri falan yazarsanız biz de buralarda mesajlarınızı okuruz değil mi? Hadi bakalım. 8.50 yaptık Türkiye'nin ortak saatlerini. Günaydınlar olsun bütün Samsun'uma. Güzel bir çiğse yağdı şu anda. Bir yağmur yağdı, ufaktan bir geldi geçti. Bugün bir yağmur var zaten. Bugün bir Samsun bir serinleyecek gibi yani. Akşam üzeri yağmasa iyi olur. Arabayı falan yıkayacağım, kurban olayım. Bak yarın Sinop falan yolu var. Sinop'a gideceğiz yarın. Ekibecek valla. Bir 30-40 araba bir Sinop yolculuğu yapacağız yani. Arka arka tren yapacağız. Arka arkaya böyle. Valla kameralara bakıyorum. Bizim radyonun girişindeki kamera yamulmuş. Milleti ters gösteriyor. Ben de diyorum kafamı çeviriyorum öyle bakıyorum. Şu kamerayı düzenleyin lan. Dur şu altta bizim şey var. Ezel takı var Davut abi. Onu bir arayayım bir düzelsin kurban olayım. O da dinliyor zaten beni. La Davut abi. Ha bunu düzelt bir iki dakika la kurban olayım. Bak bakıyorum sana buradan beri. Cansın Davut abim canını yerim senin. En güzel şarkılarla Tutku FM Türkiye'de. Kaptan kardeşiniz yayında kurban olayım. Çubuklu Cem'den gelsin. Sonrasında bir... Ankaralı Turgut akabinde buralardayız efendim. Hiçbir yere ayrılmayın. Oynamayan, coşmayanın akşam kaynanası evinde bitsin. Kaynanası yoksa da sevgilisinin anası geçsin. Hadi bakayım.

Devam edelim o zaman kurban olduklarım ya. Vallahi şarkımızı dinleyecektik ama bir mesajımız var, onu da değerlendirelim. Kolay gelsin Fatma ablam ve tüm arkadaşlarım için, bir şarkı çalar mısınız demişler. Eyvallah, teşekkür ederiz. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Sıradaki şarkılar sizlere gelsin. Ankaralı Turgut'la devam edelim. Akabinde güzel şarkılarla buralardayız efendim. Hadi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın.

0: 105.0 Tutku FM. Tutku FM. Tutku FM.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı Sıfır Atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda bir takım gelişmeler bekliyoruz, umuyoruz, temenni ediyoruz ve olacak gibi görünüyor dedi. Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 236 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 171 kişi hakkındaysa tutuklama kararı verildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ben bir daha hayırlı hanın oğluyum. Kara kız kurbağanın oğluyum. Vallahi ben de Esmer'ler. Ben de Esmer abi. Ufaktan böyle Esmer olacak yani. Öyle ne kızılıydı, ne sarışılıydı, ne kumralıydı. Madımak yapalım mı? Vallahi ben severim yani. Sizler de seviyorsanız şöyle volümleri biraz daha açın. Bu şarkının ses kalitesi biraz düşük burada yani. Kavağın madımağını çalacağız şimdi kardeşim. Kurban olayım. İyi yayınlar Aykut. Ben Oya, iş yerindeki arkadaşlarım ve Bilge için roman çalar mısınız demiş. Kolay gelsin. Dileklerimizle demişler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Vallahi istek şarkı almıyoruz. Ben ne çaldıysam ama bugün öyle. Öyle bu. Benim keyfim öyle istiyor bugün. Benim keyif öyle istiyor yani.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
4: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.
5: Kaptan Aykut.

0: Salla da gitsin Ankaralı. Yenisini bul sen başı karalı. Vay kurban olayım, devam ediyoruz. 9.16 Türkiye'nin ortak saatleri. İlhan abi bugün doğum günümüş. Nice seneleri abim. İlhan abim doğum günü kutlu olsun güzel abim benim. Nice yaşların olsun, ömrüne bereket. Aslan abim. İlhan abime en güzel şarkıları armağan edelim. Daha sonrasında bir katar katar yapalım mı ya? Valla dün de çalmıştım bu şarkıyı. Güzel bir şarkı. Dinleyicilerimize armağan edelim. Günaydın, hayırlı yayınlar. Evimin küçük oğlu Termen'in Muratlı köyünden, yani Nail amcanın köyünden dinliyoruz seni. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş demiş. Güzel oyun havaları çalmak senden, dinlemek bizlerden demiş. Eyvallah. Hamide teyzemize de kucak dolusu selamlarımızı iletelim. Terme'ye de, Muratlı köyüne de selamlar, sevgiler olsun. En güzel şarkılarla Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ederken, benim seçmiş olduğum şarkılara yer vereceğiz. Bugün böyle, vallahi. Güzel bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Instagram'dan da Kaptan Aykut yayında olarak da takibe basabilir. Oradan da mesajlar varsa, oradan da mesajlarınızı da gönderebilirsiniz değerli dostlar. Hadi bakalım, devam ediyoruz efendim.
1: Kaptan Aykut yayında.
0: Vay vay vay, sevgili Bayram abi, Bayram Köse. Abi kolay gelsin. Sevgili benim dikiş nakış ustam, benim terzim sevgili Bayram Köse, selam olsun. Ankaralı Turgut'tan bir şarkı istiyor, kolay gelsin kardeşim demiş. Eyvallah abim benim, Bayram Köse, selam olsun abime.

Samsun'un havasına da hiç belli olmuyor la kardeşim. Bak kurban olayım bak. Demin biraz önce yağmur yağdı. Şimdi biraz da güneş açtı. A aşamada kar yağarsa vallahi hiç şaşmayın. Yemin ediyorum var ya. Radyolarını yeni açan bizlere yeni yeni katılan dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fatih Buğdurlu'dan gelsin mi o zaman? Vallahi güzel bir şarkısına yer vereceğim. Şimdi inşallah kabul buyurursanız. Bir çözdal yapacağız yani. Efendim radyolarını yeni açan bizlere yeni yeni iştirak eden dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Kaptan Aykut yayında. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ayrıyetten de 0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. Günaydın mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ama şarkı isteğinde bulunmayın. Valla sabahtan beri güzel şarkılara yer verdiğime inanıyorum. Şimdi de Fatih Burdurlu'dan geliyor. Valla bir çözdal yapacağız. Canınızı yerim. 11'e kadar buralardayız efendim. Saatler 8.30'da başladık. 9.25 Türkiye'nin ortak saatleri. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle değerli dostlar. Şarkımızı dinleyelim akabinde buralardayız efendim. Haydi bakalım.

yar etmeli diyor Senge bana diyor. Aklı. Ankara diyor, evet. Samsun'a diyor. Memleketime diyor selam olsun, canını yerim. Hasan Yılmaz'la devam ettik. Devam edelim o zaman en güzel şarkılarla. Tutku FM Türkiye'de Kaptan Aykut kardeşiniz yayında olmaya devam ederken şimdi... Sevgili İlhan abi, valla duymadım kardeşim diyor ya. Abim tekrardan söylerim, canını yerim. İlhan abimiz bugün doğum günü. İlhan abim doğum günün kutlu olsun, ömrüne bereket, canını yerim. Güzel bir yaş diliyorum, güzel bir ömür diliyorum sana. Rabbimin tabi izin verdiği sürece. İlhan abimizin doğum günü, doğum günün kutlu olsun güzel abim. Emre'cim kepçenin üzerinde beni dinliyor. Kolay gelsin, dileklerimizi iletelim. Emre Yılmaz selam olsun güzel kardeşime. Ekmek davasına devam abi. Eyvallah kardeşim, tabii ekmek aslanın ağzında, kurban olayım. Valla çalışmayacaksın, nasıl yapacaksın? Çalışacaksın kardeş. Dinliyorum abi demiş. Emre'cim kardeşim kolay gelsin. İçin gücün nasıl gitsin? ...0542-744-6555 radyomuzun WhatsApp hattı. WhatsApp hattı üzerinden de reklam ve sponsorluklarınız için de bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Detaylı bilgi içinde, gün içinde alabilirsiniz değerli dostlar. Haydi bakalım devam ediyoruz efendim.

Efendim 9.36 yaptık Türkiye'nin ortak saatlerini. Kurban olduklarım, devam ediyoruz. Canınızı yerim. Sevgili Vedat abi, kolay gelsin kardeşim diyor. Sevgili Vedat İshak, selamlar olsun. En güzel şarkıları sana gelsin abicim. Kolay gelsin sana da. Hayırlı işlerin olsun. Vedat abi, Vedat İshak, en güzel şarkılar sana da armağan olsun. Sevgili Kazım kardeşim, Kazım Bilgin, selam olsun. En güzel şarkılar sana da gelsin güzel kardeşim. Bu radyo işini yapıyorsun Aykut abi ya. Seni dinleyince moralim yerine geliyor diyor. Seviliyorsun abi diyor. Eyvallah canım benim. Kazım Bilgin. Eyvallah güzel kardeşim benim. İşin gücün nasıl gitsin. Cenab-ı Mevlam'ın gücü kuvveti üzerine olsun. Annene de çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vallahi annenin hasta olduğundan haberim yoktu. Bir ara hani hastalandığını biliyorum ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Çok geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah şu anda sağlığı falan yerindedir diye düşünüyorum. Hani bir şey yazmadın ama kardeşimsin. Bir şey lazım olduğunda araman yeterli cansın. Bu şarkı da sana gelsin. Selamlar olsun radyomuzu dinleyen bütün dostlara.

Sevgili Regaip Kahraman kardeşim beni dinliyor. Abi selamun aleyküm. Ümmet Örsel ve Elif Örsel Çerkezköy'den Samsun'a doğru geliyorlar şu anda diyor. Yolculuktalar, seni dinliyorlar. Benden onlara güzel bir şarkı gönderir misin abi demiş. Eyvallah güzel kardeşim benim. Mesai arkadaşlarıma selam olsun diyor. Bu şarkı özellikle sizlere gelsin. Sevgili Kazım kardeşime gelsin. Vedat abiye gelsin. Ve radyomuzu dinleyen bütün dostlara 105 frekansında ve internet aracılığıyla bizlere kulak veren bütün Tutku FM dinleyicilerine gelsin. Çok güzel bir şarkı geliyor vallahi. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı. Sizlere de armağan olsun. Benden

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
3: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207, Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Devam edelim, saatler 10.01. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Ben Muharrem, sizden arkadaş kankam olan hanımefendiye sıradaki şarkı istiyorum. İyi ki varsınız, dert ortağım diye gelen bir mesaj. Teşekkür ediyoruz kardeşim. İşiniz rast gitsin. Cumartesi günündeyiz. Havanın bugün ne olacağı belli değil. Normalde hava yağışlı gözüküyor. Yine dikkat edin. Dikkat etmenizde fayda var. Ya şu anda da güneş var. Biraz önce, bir saat önce yağmur yağdı. Ya arkadaş, ne olduğu belli değil ya. Vallahi. Hayra yolla kardeş. Hayra yolla. Eyvallah, eyvallah. Canınızı yerim. Bende bir uykusuzluk var şu anda, var ya. Vallahi ne güzel. Benim kız şu anda evde uyuyor. Ben de mi gelmeseydim radyoya ya? Vallahi uyurdum ne güzel. Ama yatak bana batıyor be. 5 saat sonrasında bana, 5 saat, 6 saat sonra bana vallahi ölüm gibi geliyor. Her tarafım ağrıyarak kalkıyorum. Normalde yatak mı böyle iyisidir yani malzeme. 12-14 lira, 14-15 liralık malzeme yani. Sadece yataktan bahsediyorum. Şeyden değil yani. Normal, sadece yataktan bahsediyorum. Baza başlıktan değil. Sadece yatağım zaten 14-15 bin lira. Ama hani iyisi demek istedim. Ama yok yok, bizde yok arkadaş. Kilodan da kaynaklı olabilir yani. 130'a yaklaşmışım kardeş. Acayip yüz yüz. Bir yerde kalıyor orada yani. Göbeğin içinde bir yerde. Ama vermemiz lazım. Kurban olayım valla. Geçen hafta radyoya geldiğimde asansörler çalışmıyordu. 7 kat çıktım yemin olsun. Sen bir de bana sor nasıl çıktın. Bizim aşağıdaki radyonun girişindeki kamera da aşağı doğru inmiş. Sadece milletin ayaklarını görüyorum şu anda. Vallahi. Sadece ayaklar gözüküyor. Azıcık rüzgarda da sallanıyor. Şöyle bir düzelteyim ben birazdan ya. Oğuz kardeşim, Oğuz Tekeli. Ama diyor sana diyor yakışıyor la abi kilo. Yok kanka, yok vallahi nefessiz kalıyorum bazen ya, canını yerim. Oğuz'um kardeşim, Esat amcaya çok selam söyle, canını yerim, ellerinden öpüyorum Esat amcamın. Vallahi en iyi fizik onda, canını yerim. Hadi bakalım, yayınımız devam ediyor en güzel şarkılarla.

Sen deli, ben sana deli. Bu aşk çok tehlikeli. Aşk, gerçek aşka inanan var mı ya? Kurban olayım. De... Aşk denen bir şey kaldı mı kardeş? Herkes cebe bakıyor şu anda. Cananızı yerim. Tehlikeli. Hamide teyze diyor ki bekarlık yiyor yaramış kadın dırdırı yok diyor. Bekarlık sultanlıktır. Beni bir türlü bırakmıyor Nail amcan diyor. Ya sen de hizmet yapmayacaksın o zaman. O zaman hizmet yapmayınca da Nail amca kafana biter vallahi yemin olsun. Hamide teyze sen böyle devam et. Sen yok böyle ayrılmak falan. Nail amca seni vur vallahi. Tek kırmıyla var ya vallahi bir amma da vur vallahi seni. Ya sen beni güldürdün sabah sabah ya. Bekarlık sultanlıktır tabii ya. Evlenmeyin kardeş. Tabii şimdi her kimsenin işine karışmak gibi olmasın da. Ya kardeş geçen hafta 4 tane düğüne gittim ya. Ya bir tanesi sünnetti tabii. Nasıl bir düğündü lan? Kardeş nasıl evleniyorsunuz lan siz? Tabii bizim ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yiyoruz yani. Öyle de bir durum var ya. Eren Ceylan, Eren kardeşim selam olsun, günaydın kardeşim. Bu da bizim Murat abimizin, DJ Murat'ın oğlu Eren kardeşim. Babasını dinlemez gelir beni dinler yani. Abi diyor, babam diyor, babam çalıyor diyor ya. Babam çalıyor ama sen diyor öttürüyorsun abi diyor ya. Canını yerim senin Eren'im. Bu alemin diyor hakkını veriyorsun abi diyor. Eren'im kardeşim canını yerim. Babamı dinlemiyorum seni dinliyorum abi diyor ya. Sevgili Ali Keser, Ali kardeşim, Ali Osman'ım, kardeşim benim, Ali Osman Keser selam olsun. Esmir'e en güzel şarkıları gönderelim. Sevgili Murat Sağlama, Murat abim, cansın, canını yerim seni. Sevgili DJ Murat, Firari Saatler, sana da en güzel şarkılar gelsin. Ve sevgili Murat Sağlam, sana da en güzel şarkılar armağan olsun. Sevgili Colin Kazım, kardeşim, ben de seni böyle seviyorum, güzel kardeşim benim. Cansın. Biz diyor abi seni böyle sevdik böyle de devam ederiz diyor. Kazım Bilgin, en güzel şarkılar sana gelsin. Hadi bakalım. Bu şarkı özellikle size gelsin. Hüseyin Kağıt severler.

0: Ayşe Tuning Cebeci Oto Aksesuar reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim'a ilk adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları o

0: 0530 572 15 90. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Reklam bitti. Şimdi sesi biraz daha açma zamanı.

Atalım mı Arap kızı, atalım mı vay vay. Senin için 3-5 sene yatalım mı vay vay. Efendim devam ediyoruz şimdi. Takırda fakırda yapacağız sevgili Burhan Öz. Kolay gelsin, canı gönülden dinliyoruz, sesine sağlık demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra dedim anons geçeceğim. Diyor ki sıkıntı yok, 7-24 beklerim seni diyor. Cansın. Vallahi ben bekle, ben olsam beklemem ya. Hayırdır oğlum, Aykut kim ya? Efendim 45 reklamlarının öncesinde yayını bitireceğiz değerli dostlar. Bunun da bilgisini verelim. Yani 45 geçe reklamlarından önce yayını bitireceğiz. Güzel bir Ayaşlı Cemo akabinde buralarda olacağız efendim. Haydi bakalım.

0: Takır dayı da fakır dayı da gönderdi, kurban olayım. Devam edelim. Uras Kurt. Bizi hiç söylemiyorsun diyor. Dinliyorsun da mı söylemeyeceğim? Hani dinleyeceğim ondan sonra. Bak Ebru yenge nasıl yazdı kardeşim diyor. Aykut'um dinliyoruz seni diyor ya. Can kulağıyla. Bak yengem yazdı ne güzel. Ebru yengemize en güzel şarkıları gönderelim. Ömer abiye selam olsun. Sonrasında Uras Kurt. Azra kızıma da gelsin. Azra'cığım sana da gelsin dinliyorsan, duyuyorsan eğer. Seni unutur sanmıyor mu ya? Bak burada dinliyor herkes. Ben seni söylemem mi ya?
1: O dayanıyor, bu dayanıyor.
0: Evet, biraz sonlara yaklaşıyoruz değerli dostlar. Burasım sana gelsin kardeşim. Tansiyon diyor, şeker diyor, fırlıyor diyor. O dayanıyor, bu dayanıyor diyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Efendim cumartesi günündeyiz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle çalışanlarımıza Allah kolaylıklar versin. Sanayide olup esnaflarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Tekstil atölyelerinde, fabrikalarında çalışan bütün işçilerimize, emektarlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Evet, devam edelim.

0: Evet, bir şarkı daha çalacağız. Ondan sonra vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dostlar.
1: Enerji. Beni
0: çekemeyen olur hani. Enerjiyi dinleyeceğiz. Çakal. Kimden dinleyeceğiz? Samet Burak Aydan. Eyvallah. Bu şarkıdan sonra kapanış için buralardayız. Ebru Yenge selam olsun. En güzel şarkılar sana gelsin.

0: Enerjiyi de gönderdik efendim. Bütün enerjimi sizlere gönderdim. Samet Burak Aydan o güzel şarkıyı da gönderdik. Efendim bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Bunu demeden önce sevgili Saffet abi, ikinci hat dolmuş şoförü, sevgili hat sahibi abim benim, Saffet abime selam olsun, en güzel şarkılar. Bizler de buradayız Aykut kardeşim diyor. Hayırlı yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Benim İstanbul'da ki X radyoda çalışırken, hani X bir radyoda, şimdi ismini vermek istemiyorum, çalışırken dinlediğim ve o şarkıyı da her yayınımda çaldığım bir şarkıyı dinleteceğim sizlere. İstanbul'da o zamanlar kaçtı? 2011 zamanları falan. Bu şarkı da o zamanlar falan çıktı yani. O da 2012 falan çıktı bu şarkıda. Fena. Doktor Faruk'tan gelecek. Şarkının sözleri çok fena baba. Vallahi. Sevgili Emre Usta'mıza, İslam Macun, sevgili Emre Usta'ya selam olsun. En güzel şarkılar sana gelsin. Bu güzel şarkı da sana armağan olsun. Evet, bir sonraki programımızda inşallah görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Tutku ile Tutku FM'de kalın. Bu frekansta kalın. Hayırlı hafta sonları diliyorum herkese. Engin abi, Engin Yılmaz fotoğrafçılık. Selam olsun sana da. Vallahi abi hep sonlara böyle denk geliyorsunuz ya. Vallahi. Sesine sağlık diyor. Eyvallah Engin abi, Engin Yılmaz. Kardeşim günaydın, termeye çekime gidiyoruz. Seninle birlikte Allah razı olsun. Vallahi yayını bitiriyorum şimdi. Seviyorum seni güzel abim. İşin gücün rast gitsin. Cenab-ı Mevlam yolunu açık etsin inşallah. Allah'a emanetsiniz değerli dostlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Dediğim gibi Tutku ile Tutku FM'de kalın. Eyvallah. Ömer abim de Vezir Köprü'ye gidiyor. Eyvallah, eyvallah. Herkese hayırlı günler efendim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Çok konuştuk, özür diliyorum. Allah'a emanetsiniz.
1: Açın radyonuzun sesini Tutku FM. Kaptan Aykut yayında.
2: Kaptan Aykut yayında.

0: Auto Aksesuar reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Telekom'a gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene, koma gene.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212, 0543 437 1212, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanlığı'yla Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. yıl hatıra rozetinin darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi

0: İzmir'de yasa dışı bahis operasyonlarında yakalanan 236 şüpheliden 6'sı serbest bırakıldı. 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 8'i başka suçlardan cezaevinde bulunan 171 kişi hakkındaysa tutuklama kararı verildi. ABD'nin yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniye Spor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Aksesuar reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

0: Çorba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
0: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: tırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Bekbaş PPF kaplama, aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadığım sokaklara dönmek

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selvi

0: başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu kuvvette bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın hayatını?

0: için değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Duyguların frekansı.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 6152, Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri, Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.

0: alsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, kuvvette bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün, bir güldürsün.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Sancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20.

Hazıra da dayanmaz demiştim. Cepten yedik ve senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim. Git şimdi, gül yılanı koynuma.

0: Mutlu FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Lezzetin en doğal hali Çakallı'da sizi bekliyor. Meşhur Nadir'in yeri, meşhur Çakallı menemeni, serpme kahvaltısı ve ızgara lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz kamelya alanı ve çocuk oyun alanıyla doğanın içinde huzurlu bir mola noktası. Üstelik Tutku FM dinleyicilerine meşhur Nadir'in yerinde %10 indirim fırsatı. Rezervasyon için 0544 654 61 52. Instagram @menemenci_nadirin_yeri55. Meşhur Nadir'in yeri. Çakallı, Samsun. Lezzet, doğa ve keyif bir arada. Backbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Backbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 70.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: tünel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınan dosyalarda yürütülen titiz ve kapsamlı çalışmalar sonucunda Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uygur ve Yusuf Sayaner'in hayatını kaybettiği olayların aydınlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 119 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce başlayan ilaç ham maddesi üretimi devam ediyor. 100 stratejik ilacın ham maddesini üretmeyi hedefleyen Atatürk Üniversitesi 11'inde patent başvurusu yaparken 88 akademisyenin çalışması sonucu 3 ilaçta da üretim aşamasına gelindi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj toplandığını ve 2 milyonu aşkın kişinin doğaya kaydolduğunu duyurdu. Rusya'nın Tambov bölgesindeki bir lojistik merkezine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin ise yaralandığı bildirildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te bulunan Arif Can ve Ali Es Salim askeri üslerindeki ABD hedeflerini vurduklarını duyurdu. Spor. 2026 Erkekler Milletler Ligi 3. etabında Türkiye 2-0 geriye düştüğü maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti. Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Ada Kazımcan, Can Armando, Berat ve Arda attı. Erzurum Spor FK Ertuğrul Taşkıran'ı kadrosuna kattı. Milli jimnastikçi Ahmet Önder 22 yıllık profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

Çancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469 Çamlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: tırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

İşte sevgili dostlar, selamlar sevgiler. 18.07.2026 günlerden cumartesi ve stüdyo saatim 17.25'i gösteriyor. Program 17 itibariyle başladı. Yaşar İnsan'ın güzel şarkılarıyla tabii ki Yıldız İnşaat sponsorluğunda başladı. Yıldız İnşaat'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çalışanların ve müşterilerine de gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun. Kadir Yıldız kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, saat 20'ye kadar buradayım. 20'den sonra da Kalpten Kalbe sevgili Taner sizlerle olacak programda. E bu arada Instagram adreslerinden de bildirimleri yolladım. Yayına girdim diye görenler hemen başladı yayında olduğumuzu ve mesajlar gelmeye başladı bile. Evet, bildirimler için ne yapıyorsunuz? Takip ediyorsunuz Instagram adresimi. Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Evet, DJ yazıyorsunuz, Murat yazıyorsunuz. Diyarbakır Jale Murat yazıyorsunuz. Adresimi ekliyorsunuz arkadaşlar. Son paylaşımları da beğeni bekliyorum bu arada. Evet, hoş geldiniz, sefa getirdiniz dedim ve güzel bir istekle programımızın startını vereceğim. Evet, sevgili kardeşim, buradan tabii ki yollanan mesajlar var. Şöyle baktığımda, merhabalar Murat kardeşim, ben Yasin Ay demiş. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya kocaman selam ederim. Reisim, seni çok özledim. Buram buram yüreğimdesin. Bu şarkı Yasin Ay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Selahattin Özdemir, Şimdi Sen Olacaktın Yanımda adlı şarkı istenmiş. Evet, onlar için gidecekmiş bu güzel şarkım. Evet, yine iyi yayınlar demiş. Yine bugün günlerden Yasin Ay diyor. Bugün günlerden Hamdi Samet Mutlu. Reisim Hamdi Samet Mutlu, güzel günler, yarınlar bizimdir. Seni çok seven kardeşin Yasin Ay. Bu şarkı Yasin Ay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun demiş yine tekrar. Müslüm Gürses'ten Talihsizler adlı şarkı istenmiş. Bu arada iletmiş olmuş, tamamdır.

Evet, istekler geliyor. İstekler gelirken yine öncelikli bir listem var. Oradan bir selam yollayacağım dostlarımıza, kardeşlerimize. Evet, ona da buradan, onlara buradan bir selam yollayalım. Sevgili Merdo kardeşime öncesinde selamlar, sevgili olsun. Merdo, Merdo'm benim. Kardeşim benim, özledim seni. Evet, sevgili Merdo'ya ve yanındaki dostlarına, kardeşlerine de gelsin gecenin güzel şarkıları. Sevgili Samet Aynı'ya da, Uğur Demiröz'e, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Ahmet Furkan ve yine Mert Güneş'e, Miran Sayal'a ve Yasin'a'ya, Hamdi Samet Mutlu'ya ve Arda Rengin kardeşime de selamlar, sevgiler, bakidir. İşte Yasin'in istediği şarkılardan önce şarkıyla programımıza giriş yapıyorum.

Geçen hafta yayında bir gün yoktuk değil mi? Hangi günde unuttum vallahi hangi gün olduğumuzu. Bu arada kuru yemiş yollamışlar bize. Sevgili kardeşim sağ olsun. Buradan sevgili Onur kardeşim iletmişti mesajı. A23 koşundaki Farican Peközer demiş. Evet bu arada sevgili Farican Peközer'e sevgili Farican Peközer'e teşekkür ediyorum. 23. koşuya. Evet sevgili sevgili kardeşim Onur'la birlikte bir şey yollamış bana. Onur'la kuru yemiş yollamış. Kuru yemişi unutmamış benim sevdiğimi. Kuru yemiş torbası yollamış. Murat abi götür yesin ağzı tatlansın demiş. Teşekkür ederim bu arada sevgili Farican Peközer sevgili kardeşime. Çok çok selamlar yolluyorum. Teşekkür ediyorum. Bu güzel jesti için de ayrıca teşekkür ettim. Evet işte güzel bir şarkı geliyor. Onlara da armağan olsun bu güzel şarkım. İşte hemen şarkılar gelsin. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Murat.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte Müslüm Gürses ve Talihsizler geldi sevgili dostlar. Evet, şarkıları listeme dahil ediyorum. İstekler hızlı bir şekilde gelince bu şekilde oluyor. İyi yayınlar. Ben Yasin Ay, reisim Hamdi Samet Mutlu'ya, dostum Samet Yıldırım'a, Mithat Sayal'a demişler. Kocaman selam ederim. Kendinize iyi bakın. Canlar, şarkı Yasin Ay'dan tüm dostlarına gelsin. Azer Böbül, Başaramadım adlı şarkı armağan olsun dermiş. Merhabalar Murat kardeşim, ben Faruk Ay. Canım kanım, iki gözüm, yaşam kaynağım Yasin Ay'a. Kocaman demiş, kucak dolusu selam ederim. Dostum Hamdi Samet Mutlu'ya, Mutlu'ya özgü günlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sizi seven kardeşiniz Faruk Ay. Bu şarkı Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya armağan olsun. Zeki Erdem'den Nereden Bilesin Bileyim adlı şarkı armağanım olsun demiş. Faruk Ay'a da buradan selamlar yolluyorum. Eyvallah, onlar için geliyor gecenin güzel şarkıları. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj ve onlar için de yollayacağız arkadaşlar tabii ki. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda edinilmişler hemen. Selamun aleyküm, ben Berkan Sandıkçı. Tüm kıymetli kardeşlerime, dostlarıma selam olsun. Başta ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine selam olsun. Ayrıca can parçam, can abim olan Yusuf Küçükaya, Küçük Kılıca, Yusuf Kılıca abime selam olsun diyor. Özgürlük çatısı altında yan yana olması dualarımla. İstek şarkı İsmail Türk'ten Adam Var şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, Küçük Aya yollanmış. Yusuf Kılıca armağan olsun demiş. Evet, Berkan Sandıkçı kardeşim iletmiş. Ona da buradan selamlar yolluyorum. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Ben diyor şöyleden cümleden aleyküm, selamun aleyküm. Evet, bu istek miydi? Evet, cümleden selamun aleyküm, ben Samet Ayna. Buradan canım kanım abim olan Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Abilerime, kardeşlerim olan Ercü Giral, Yusuf Kılıç, Küçük Aya, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu'ya selam olsun. Yiğit olan her yer meydan, umutsuza her yer zindan. Tüm yoldaşlara selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam olsun. İstek şarkım Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısı armağanım olsun demiş. Samet Ayna kardeşim iletmiş mesajını. Ve tabii ki Samet Aynay'a da benden de selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Tam bir istekler daha var. Onları da yollayacağım zaten. Sırasıyla yollayacağım. Şarkılar, istekler geliyor. Sırayla yolluyorum. Evet, şöyle baktığımda tamamdır. Bu istek var burada. Hemen onu yollayacağım zaten. Şöyle bakayım. Tamam, şarkı gelsin. Sonrasında reklam görüyorum. Reklam var. Reklamdan sonra diğer istekler de şarkılar da listeme dahil olmuş.

0: gene koma gene.
1: Kışla Şubesi 0551 453 8911, İlyasköy Şubesi 0551 036 9911.
0: Koma gene koma gene.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540-732-3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
5: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

İşte sevgili dostlar, Beatlerimizin güzeli devam ediyor. 105.0 frekanslarında Murat Doğan Beatles'de şarkı ve istekler geliyor bu arada. Evet, ben Samet Aynay. Buradan ailemin kralı kral Uğur Demiröz'e selam olsun ve canlarımız, kanlarımız olan İbo Şeker, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gökhan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz'e, Ferhan Yıldız'a, Hüseyin Temel, Mertcan Öztürk'e, yine Orkun Güre ve Efe Kıl'a, Miraç Doğan, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Umut Çat'a selam olsun. Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlem ile ediyor. İstek şarkım Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı, armağanım olsun demiş sevgili Samet Aynay, yollamış bu mesajı da. Evet, istekler var. İsteklerle devam edeceğiz. Bu arada şarkılara ritmi dahil ettim. Şimdi onları da yollayacağım tabii ki bu arada. Onları da yollayacağım. Onlar da es geçecek değiliz tabii ki, değil mi? Evet, şöyle baktığımızda yine istek attığımdan gelen mesajlara. Evet, şöyle bakalım yine. Kaçırdığımız istekler var mıydı? Vardı. Evet. Şurada bir tane mesaj vardı. Evet, sevgili Şenol Sağlam, sevgili kardeşime selamlar, sevgili olsun Şenol Sağlam'a. Babacım diyor, kardeşim Yusuf Tosun'a, kardeşim Bektaş'a, Bektaş'ım inşallah dosyan bozulacak, alacağım seni oradan diyor. Mustafa Paysal'a ve Gazi Joker kardeşimi de çok özledim seni diyor, canımsın diyor. Şenol Sağlam yollamış mesajı ve yine açıkta yatan Ömer Gül, Mustafa Paksoy'a da çok selam olsun demiş. Şenol Sağlam yollamış mesajı. Selamlar, sevgili olsun Şenol Sağlam'a, sevgili kardeşime. Evet, onlar için de armağan olsun ve tabii ki dinleyicilerimiz var. Onlara da mesajlarını yollayacağım. Evet, şöyle baktığımızda yine selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. Buradan abim ve kardeşlerine selam göndermek istiyorum. Öncelikle C12 koğuşunda bulunan kıymetli büyüğüm Dede Murat'a, A19 koğuşunda bulunan canım kanım kıymetli dostum Mücahit Ayaz'a, Semikli Yılmaz'a, Mertcan Akyüz'e, Mert Eren Torun'a, Cenk Hocaoğlu, Niyazi Demirtaş, Mustafa Yazıcı'ya, ismini yazamadığım tüm dostlara selam olsun. Adana Ayan'dan Sabret Mahkum'un şarkısı armağan ediyorum. İyi yayınlar, kolay gelsin Murat abi demiş. Serkan Dadak yollamış mesajı, onlar için gelmiş. Evet, yine gelen mesajlarda iyi yayınlar ben diyor Sevim Yeşilyurt. Çarşamba kapalı yatan C9 koğuşundaki kızım Zerda Doğan için buradan çiçekler açmıyor şarkısı isteyebilir miyiz demişler. Evet, Zerda Doğan'a istenmiş, annesi Sevim Yeşilyurt tarafından armağan edilmiş. Evet, bu şekilde iletilen mesajlardı. Evet, yine gelen mesajlarda selamünaleyküm, ben C5 koğuşunda Kadir Gürel, kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Cem Arslan, Şener Yılmaz, Faruk İnce, Orhan Can Kır, Kaya, Yasin Şener'e, Bediran Köksal'a, Ta Yasin Duru, Cevher Var ve yine Doğukan Kocaman'a, Doğan Öze, Furkan Can Bektaş, Bafra'da yatan Can Parçam, Temel Canak'a abime selam olsun. Can abim Cem Arslan'a benden bu parça armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Gitmeyin Yıllar şarkısı armağanım olsun demiş mesajında. Bu şekilde gelmiş mesajlar ve devam ediyoruz. Mesajlarla yollayacağım arkadaşlar. Gelen mesajlar var demiştim. Birazdan onlara da yer vereceğim. Sırayla yolluyorum mesajları. Öncesinde Zeki Erdem'in şarkısı Nereden Bileyim adlı şarkı istenmişti. Bu şarkıyı yollayacağım.

Bu şarkıda Faruk Aydan da armağan edilmişti. Canım karım iki gözüm yaşam kaynağım Yasina'ya kucak dolusu selam ederim. Dostum Hamdi Samet Mutlu'ya da özgün günlerde görüşmek dileğiyle bu mesajı armağan etmişti. Faruk Ay yolladı mesajı, şarkıyı da.

zannederdik hayat yalan. Ölüm bize oyuncaktı. Dünyada tek

0: geçer.
1: Bu da geçer koca reis. Samet Ayna sevgili kardeşim yollamıştı bu mesajı. Kral Uğur Demirel'e ve dostlarına, kardeşlerine diye mesajını iletmişti. Onlar için gitti. Evet, yine aralarda gelen mesajlar var. Samsun'dan selam olsun. Tekstil'de seni dinlemekteyiz diyor. Sibel Can'dan Kıyamam şarkısı istiyorum. Nefes de Sevda'ya gelsin. Bir de İsa abi Ayşe'ye de gelsin demiş mesajında. Ve yine merhabalar İsa abi demiş. Gülü'den bir parça çalar mısınız Aslı ve Betül için? Nefesten gelsin demiş. Onlara da İsa yollamış bu mesajı da. Kolaylıklar diliyorum. Biraz yoğunluktan dolayı mesajlar, istekler geç çıkabilir. Onu da söyleyeyim. Evet, işte güzel bir şarkı geldi ve ardından yine gelen özel bir mesaj var. Evet, şöyle bakalım, yine sevgili Samet Ayna tarafından iletilmişti. Evet, ne demişti? Ben Samet Ayna, kalbimin yüreğimin sahibi olan diyor sevdiğim kadın. Nursana Çalık, belki sana her gün seni seviyorum diyorum ama diyor, bil ki diyor, her söylediğimde anlamı biraz daha büyüyor. Çünkü sen kalbimin en güzel sebebi ve dualarımın en güzel cevabısın. Seninle el ele mutlu yarınlara sevdiğim benim. Tüm güzel şarkılar sende saklı. Yarınlar sende saklı diyor. İstek şarkı Miraz Erduş'tan Kurban Olurum adlı şarkı armağanım olsun demiş. Samet Ayna yollamış, Nursen Asın'a armağan etmiş bu güzel şarkıyı. Tamam, şarkı geliyor. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Var. A14 koğuşunda yatan Yunus Emre Burkan'a İpek Naz'dan Sevgilim Seni Çok Seviyorum. Ferdalı İsyanım Anatolia'dan Ferdalı İsyanım adlı şarkı istenmiş. Bu şarkıya bakacağım birazdan. Onu da yollamaya çalışacağız. Sıraya alıyorum şarkıları. Evet, işte şarkım geliyor. Sonrasında bir reklam, sonrasında yine ben buradayım. Ardından da Bildiğin Gibi Değil şarkısı geliyor. Yine Samet Ayna tarafından istenilen şarkılar. Evet dostlara, sevgili Samet Ayna'ya ve dostlarına selamlar, sevgili olsun. Evet sevgili Merdo kardeşime çok çok ayrı güzellikler olsun. Yine Ferit kardeşime de selamlar yolluyorum. Merdo'ya, Uğur Demiröz'e, Samet Ayna, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e ve Ahmet Furkan ve Mert Güneş'e, Mihran Sayal'a, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengi'ne, sevgili kardeşlerime öncelikle listemden selamlar, sevgili olsun. İşte onlar için de armağan olsun ama bu şarkı Samet Ayna'dan Nursen Asın'a gidiyor. Onu çok sevdiğini söylemiş. Teşekkür ederim İsa. Sana ve dostlarına da, kardeşlerine de armağan olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilek.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Firari Saatler'desiniz. Murat yayında.
6: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
7: İşte sevgili dostlar, 105.0 frekanslarında Tutku FM'de Murat Alan Bihtiniz devam ediyor. Saat 20'ye kadar, 20'den sonra sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner sizler olacak, unutmayın. Evet, gelen bir mesaj var. Şöyle baktığımda iyi yayınlar demişler. Bafra açıkta yatmakta olan Berkan Sandıkçı'ya sevgilerimi iletiyorum. Onu çok seviyorum. Şarkı söyledi gibi Aklım Hep Sende adlı şarkı. Yıldız TV'den Aklım Hep Sende şarkısı. Armağan olsun. Berkan Sandıkçı'ya armağan olsun. Onu çok sevdiğimi iletirsen seviniz abi demişler. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, tabii ki. Evet, Merve tarafından iletilmiş mesaj tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, işte yine gelen diğer mesajları birazdan yollayacağım. Öncesinde, sonrasında yine ben burada olacağım. Ayrılmayın arkadaşlar.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte sevgili dostlar, BTV'sin güzeliyle devam ediyor. Evet, bu arada iyi akşamlar abi. A11 koğuşunda bulunan Miran Sayar için Gökhan Doğanay, Cano Bela başım parçasına yayınlar mısınız demişler. Seni görüp gülümsememeli iyi çok oldu be adam, ama yine de ben her gün hiç tereddütsüz etmeden söyleyebilirim ki diyor. İyi ki seni, sen iyi ki sen, iyi ki bizim hikayemiz, sevgi ve dua ile diyor. Gülcan Sağlam yollamış Miran Sayar'a. Evet, onu bir de Miran beni aradı valla. Özellikle de iletti Miran Sayar'a. İletirsen seviniz, onu çok sevdiğimi demiş. Gülcan Sağlam yollamış mesajı. Onu da iletmemi istemişti ve şarkısını da yollayacağım birazdan. Gökhan Doğanay, Cano Belalı Başım şarkısı, armağan olsun Miran Sayal'a. Onu çok sevdiğimi söylersen seviniriz demişti. Onlar için gidecek. Evet, biraz önce istenilen şarkılardan bir tanesi Feryadı İsyanım Anatolia şarkısı. A14 koşulu yatan Yunus Emre Burkan'a İpek Naz'dan sevgilim seni çok seviyorum demiş mesajında. İşte şarkısı geliyor, sonrasında yine ben buradayım.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

0: yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor ve istekler hızlanmaya başladı, böyle hızlı hızlı şarkılar hemen listeme dahil edeceğim, istekleri okuyacağım hızlı bir şekilde ki aradan çıksınlar, değil mi? Evet, bu arada yine sevgili Bülent Rengi ve yine annesinden sevgili Arda Rengi'ne çok sevgiler var, selam sevgi var. Bu arada yanındaki koç arkadaşlarına selamlar yollanmış. Bu arada şarkı Arda Rengi'ne annesinden özellikle armağan ediliyor. Canın olayım adlı şarkı armağan olsun dermiş. Tamamdır. Bu arada Bülent abiye de buradan selamlar yolluyorum. Evet, şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlar nelerdi. Evet, baktığımda şöyle neler var. Murat abi, ben Asena, dostlarım Asena Vanlıoğlu, dostlarım Gürnur Çala, Nurtaç Gizeme, Tunç Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Bul, Gül Bulut'a, Eda Büyükdağ ve Gamze Yalkuan, Aslı Duman, sizi çok seviyorum, Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağan olsun denmiş. Ettim mesaj bu şekilde yetinmiş, onun için gidiyor. Evet, yine gecenin tüm güzel şarkıları Samet Aynı'dan canından çok sevdiği Nur Sena'sına armağan ediliyor. Onu çok sevdiğini söylemiş mesajında. Evet, Nur Sena'ya armağan ediliyor. Samet Aynı tarafından gidiyor bu mesaj. Evet, yine gelen mesajlar. Kardeşim, ben Murat Cengiz. Bafı açıkta yatmakta olan Mustafa Pak'a, Hakan Polat'a, Mustafa Dursun'a, Cemal Kabadayı, Mustafa Pak'ın doğuşundaki kardeşlerime, Samet Aynı'ya, kardeşlerim Uğur Demiröz'e, kardeşlerim Uğur Vural'a, kardeşime ve ismini yazamadığım dostlarıma sevgiler olsun. Kibar eden geceler zindanım, olur geceler şarkısı armağanım olsun demiş. Murat Cengiz yollamış bu mesajı. Etti, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımızda tamamdır, yollayacağım. Evet, iyi günler demişler. Merhaba, ben Gamze Alan. Samsun İlk Adım Kadamut T tipi kapalı cezaevi infaz kurumunda C23 koğuşunda yatmakta olan eşim Soner Kara ve Diya demiş. Gül ki güller assın şarkısı yanağında parçası armağan etmek istiyorum demiş. Evet, Gamze Alan yollamış mesajı, eşine Soner Kara'ya armağan olsun dermiş. Onlar için gidecek bu güzel şarkımız, armağan olsun sevgili dostlar. Evet, yine Çağatay Kaplan sevgili kardeşim iletmiş. Samsun T-Tipi cezaevinde yatan atam diyor. Can parçam. Hamdi Samet Mutlu'ya, nazarındaki herkese selam olsun. Çağatay Kaplan yollamış bu mesajı da. Onlar için gelsin denmiş. Evet, yine A17 koğuşunda Harun Özçelik'e demişler. Evet, Harun Özçelik'e armağan edilmiş. Gökhan kardeşinden, her zaman yanındayım abi. İyi günde, kötü günde biz bize yapılan hiçbir şeyi unutmayız diyor mesajında. Evet, sevgili Gökhan kardeşim, Telefonix Gökhan kardeşim iletmiş. Sevgili Harun Özçelik'e de buradan kardeşime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Selamlar yolluyorum. Selamlar, sevgiler olsun. Tüm güzel şarkılar armağan olsun. Sevgili Merdom'a da sevgiler olsun. Bu arada sevgili dostlar, onlar işine gelsin. Güzel şarkı var. Düşme adlı şiir istenmiş. Gökhan kardeşimden Harun Özçelik'e armağan edilmiş Düşme şarkısı. Onu da listeme dahil ettim. Onu da yollayacağım bu arada. Tamamdır. Şarkılar tamam. Birazdan diğer istekleri de okuyacağım. Evet, işte güzel bir şarkı var. Evet, sevgili abimiz Bülent Rengi ve annesinden de Arda Rengi'ne armağan ediliyor bu güzel şarkı. Halit Bilgiç, Canın Olayım adlı şarkı. Ve arkasından da Gülki Güller Assın şarkısı geliyor. Sonrasında reklamlar var arkadaşlar.
3: Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim. Yargısız infazın eşiğindeyim bugün ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldüreceğim.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Yeşilçam Menemen Yunus'un yerinde lezzetin en sıcak hali sizi bekliyor. Meşhur çakallı menemeni, ızgara çeşitleri ve zengin serpme kahvaltısıyla güne lezzetli bir mola verin. Yeşilçam Menemen Yunus'un yeri, Yosunlu Mahallesi Saraykent Sokak, numara 207 Çakallı Kavak. Rezervasyon ve bilgi 0546 116 16 46. Instagram Yeşilçam Menemen. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: İşte dostlar, bitirmiş tüm güzeli devam ediyor. Evet, şöyle bakalım yine mesaj kutuma. Selamünaleyküm, ben A21 koğuşundan Serkan Bayram. Öncelikle aynı sofrayı paylaştım canım kanım abim Samet Yıldırım'a, değerli kardeşlerim Yağız Özbala, İlker Aydın, Yasef Dursun, Umut Can, Tuncay Kılıç, büyüklerim Ömer Dursun ve Bora Karaca, Ali Kemal Kefeli, selam ederim. İstek şarkım icap eder mi, çalar mısınız rica ediyorum. Rabbime emanet olun diyor mesajında. Ettiğim bir günci koğuştan Serkan Bayram demiş, yollamış bu mesajı. Ben Serdar Canikli, cezaevinde yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Pars demişler. Öncelikle servetim olsun kraliçem, Allah'a emanet ol diyor. Uğur Deniz yine demişler, Onur Deniz'e, Sercan Canikli ve Ersan Canikli ve Faruk Kartal, Gürkan Safa, Sivas İbo, sevgiler saygılar, Allah'a emanet olun diyor. Mesajında Serdar Canikli oluyor, mesajı bu şekilde etmiş, onun için gidiyor. Yine ben 15. koğuştan Tahir Can Kaya, buradan başta abim Hamdi Samet Mutlu'ya, can dostlarım Halim Akdağ'a, Samet Ayna selamlarımı iletirim. Müslüm Gürses'ten Seneler adlı şarkıyı armağan ediyorum demiş mesajında. Tahir Can Kaya yollamış mesajı. Şarkıyı listeme dahil ettim kardeşim. Yollayacağım, sırayla gidiyor. Mesajlar, şarkılar, istekler. Evet, Gökhan Uludağ'dan evet, Oğuz Uludağ'a özellikle ve koğuşuna armağan olsun dermiş. Gökhan Uludağ'dan Oğuz Uludağ'a çok selamlar var ve yine koğuşta B koğuşuna da armağanım olsun demiş. Gökhan Uludağ yollamış mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda Samsun Tetibi cezaevinde yatmakta olan kardeşim Taycı Can Kaya'ya selam olsun. Çağatay Kaplan yollamış bu mesajı da, iletmemizi istemiş. Evet, yine gelen mesajlar. A17 koğuşundan Harun Özçelik'e, Gökhan kardeşin her zaman yanında abi. İyi günde, kötü günde bize yapılan hiçbir zaman unutmayız diyor. Mesajında Telefonix sevgili Gökhan kardeşime de selamlar olsun. Harun Özçelik'e de aynı duygularla mesajları armağan ediyorum. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar. İyi yayınlar, ben diyor 11. koğuşta yatan Miran Sayal'a kucak dolusu sevgiler. Sen benim diğer yarım, yarım kalan yanım, dünüm bugünüm, aklıma sen de bıraktımsın. Gece bu belli mi, gece bu belli mi diyor. Olur, gözlerimi bir kapatırım, aynı rüyayı içinde buluşuruz. Gülcan sağlam yollamış bu mesajı da, onlar için gelsin demiş. Tamamdır, onları da bulmuş okumuş durumdayız. Evet, yine selamun aleyküm, ben A5 koğuşundan diyor. Selamun aleyküm A5 koğuşundan Ferit Usta. Evet, Ferit Usta'ya selamlar yolluyorum. Evet, Ferit Usta'dan öncelikle kader birliği yaptım abi ve kardeşlerim Mert Tekin'e, yani Merdom'a, Muhammed Anıl Torunoğlu, Ercan Taşkara, Kadir Birinci, Anıl Dince, Mikail Demirci, Levent Uyar, Ali Yavuz, Kadir Silmen, Ömer Akbulut ve Şükrü Can Onay, Maraz Sefa, diğer koğuşlarda yatan dostlarım Sercan Yıldırım, Murat Diktaş, Ali Öter, Engin Köseoğlu, Ali Çolak, Enes Çorulu, Fırat İnce, Samet Abaza, Tanser Yılmaz, Uğur Akın'a özellikle. Kelepçe vurulmayan eller özgürlüğün kıymetini bilemezler. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferit Usta yollamış. Ferit Usta'ya selamlar olsun. Şarkım İhtiyacım Var adlı şarkı armağanım olsun demiş. Uğur Akın'a mı yolluyor? Evet, onlara da selamlar olsun bu arada. Evet, bu şekilde iletilmiş. Ben Sevim Yeşilyurt, Çarşamba Kapalı'da C9'da yatan Biricik Sultanım, evimin prensesi demiş. Zerda için armağan olsun, Zerda Doğan için gelsin demiş. Mesajında annesi tarafından iletilmiş mesaj, bu şekilde iletilmiş, onlar için gidiyor. Evet, gecenin tüm güzel şarkıları Samet Ayna'dan Nur Senansı'na özellikle armağan ediliyor, onlar için gidiyor bu güzel şarkılar ve şarkılar listeme dahil olmuştu, hepsini yollayacağım. İşte onlardan bir tanesi geliyor. Sonrasında yine ben burada olacağım. Onu da hatırlatmış olayım arkadaşlar.

içine koymuştum seni. Çünkü sen benim her şeyimdin. Umutlarımı sana bağladım, hayallerimi sana bağladım. Sen diye ölürken icap eder mi ben? Şimdi söküp atasın var kalbimi yerinden. Sen yokken anlamı yok ki yaşamanın.

İşte icap eder mi? Düşme diyor şiirde. Sevgili Gökhan, Telefonix Sevgili Gökhan'dan Harun Özçelik'e armağan edildi. Her zaman yanındayım abi, unutma. Biz bize yeteriz demiş mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Sonrasında ihtiyacı var şarkısı ve Seneler adlı şarkılar var. Ve diğer şarkılar da listeme dahil olmuş. Onları da yollayacağım. Sevgili Uğur Akın'a, sevgili Merdo kardeşime de çok çok selamlar olsun. Evet, onu da çok sevdiğimi unutmasın sakın. Evet, şöyle bakalım yine. Evet, gördüm mesajı, tamamdır. Evet, şöyle baktığımızda yine Düşme adlı şiir geliyor. Sevgili, ardından ihtiyacı var Uğur Akın'a ve dostlarına gidiyor bu güzel mesaj. Öncelikle listem var: sevgili Merdo'ya, Uğur Demiröz'e, Samet Aynan'a, Berkan Sandıkçı, Bekir Yiğit'e, Ahmet Furkan ve Mert Güneş'e, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin kardeşime selam sevgiyle, armağan olsun gecenin güzel şarkıları.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostlarım. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü.

düşme. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın.

0: Murat. Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
5: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
6: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
7: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
8: İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor bu arada. Evet, 17'de A17 yatan Harun Özçelik abime çok selamlar olsun diyor. Evet, yine abim kardeşlerim yanında, her daim yanında diyor. Hüseyin Taslaoğlu yollamış mesajı. A31'de yatmakta olan kardeşim Ahmet Mustafa çok çok selamlar olsun diyor. Sevgiler, selamlar. Gökhan'ın abisi Hüseyin demiş mesajında. Evet, özellikle A31'de yatmakta olan kardeşim Ahmet Mustafa böyle yazmışsın. Ahmet Mustafa. Çok çok selamlar olsun. Saygılar, Gökhan'ın abisi Hüseyin demişler mesajda. Evet, 17'de yatmakta olan Harun Özçelik abime de çok selamlar olsun denmiş. Evet, telefon X yollamış mesajı. Hüseyin Taslaoğlu yollamış mesajı, iletmemizi istemiş. Onlar için gidecek. Yine mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet dostlar, yine gelen diğer mesajlar var. Onları da yollayacağım. Evet, birazdan onları da yollayacağım. Şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler var. Onları bir yollayayım bakalım. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Evet, birazdan. Evet, şu an yayında olduğum için bakamıyorum. Birazdan diyorum hemen. Şöyle bakalım arkadaşlar yine gelen diğer mesajlara. Selamünaleyküm Murat abi. Hakkı Kerim Topal. T tipinde yatan amcam Mert Tekin'e selam olsun. Amcam, seni çok özledim. Seni asla bırakmayacağım. Gözümde tutuyorsun. Canım amcam, her şey iyi. En büyük eksiğimiz sensin. Sen hep güçlü durmayı öğrettin bize. Seni unutmadık, unutmayacağız. Adın bizim sofamızda, duamızda, yüreğimizde. Gün gelir kapılar açılır. Sen yine dimdik yürürsün. Ellerini öperim. Amcam hayırlı yayınlar. Geceler demiş. Evet, Hakkı Kerim Topal yollamış. Merdo dayısına, Mert Tekin'e selamları var. Bu arada iletmemizi istemiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımızda arkadaşlar, yine gelen mesajlar var. Onları okuyacağım. Şöyle bakalım yine neler var gelen diğer mesajlarda. Evet, ben diyor Samet Ayna, sevdiğim aşkı buldum, değerlim özelim Nursena Çalık, hiçbir şey için canı sıkmaya değmez, bil ki sana olan sevdam hiçbir zaman tükenmez, inanıyorum, inançlıyım, güzel yarınlarımıza mutlu günlerimiz olacak. Samet'in daima seninle sevdiğim istek şarkı Müslüm Gürses'ten Seni Sevmeye Devam adlı şarkı armağan olsun denmiş. Selamünaleyküm, ben Miraç Doğan, buradan kral abim Uğur Demirez abilerime, Samet Ayna, Uğur Vural ve Kader Birliği yaptım, Yaya Sisko'ya ve kardeşim Efe Kıl'a selamlar yolluyorum. Reisim Samet Ayna, bu kardeşin her zaman seninle birlikte. Sizi seven, çok seven kardeşiz. Miraç Doğan demiş. İstek şarkım Gülkan Doğanay'dan Paşa Gönlüme Armağan Olsun denmiş. Mesaj bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidecekmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar var arkadaşlar. Evet, Musa Yıldırım'dan yine Samet Yıldırım'a, Kemal Sarıköse, Emrah Taştekin, Kadir Özdemir, Yasin Ay, Serkan Bayram, hepsine çok selamlar olsun demiş. Musa abimiz yollamış. Musa. Evet, ben Sevim Yeşilyurt, çarşamba kapalıda C9 koğuşunda yatan kızım Zerda Doğan için Mor Sakımlı Sokak istiyorum. Ayrıca Anıl Yalçın'a da selam olsun demiş. Sevim Yeşilyurt yollamış bu mesajı da. Evet, Muhammed Çekli bu arada bizi dinliyor. Muhammed Çekli'ye de selamlar, sevgiler yolluyorum. Ben Samet Ayna, Ayna demiş. Kalbimi yüreği sahibi olan sevdiğim kadın Nursena Çalık. Belki sana her gün seni seviyorum diyorum ama diyor, bil ki her söylediğimde anlamı biraz daha büyüyor. Çünkü sen kalbimin en güzel sebebi ve dualarımın en güzel cevabısın. Seninle el ele mutlu yarınlar sevdiğim benim demiş. Tüm güzel yarınlar sende saklı istek şarkım Rezer Duş Kurban Olurum adlı şarkı istenmiş. Onlar için gitmişti. Bu güzel şarkı iletmiş olduk arkadaşlar. Gökhan Taşlıoğlu, Muhammed Yusuf'tan 31. koğuşta yatan Ahmet Yusuf'a, kardeşim bana emanet, en kısa sürede çık gel dostum, Muhammed kardeşin her zaman yanında, gözün arkada kalmasın, hasretinden frangalar eskittim. Ahmet Kaya'nın güzel şarkısı istenmiş. Onlar için gelmiş bu güzel şarkı. Evet, işte bu şekilde iletilmiş mesajlar ve işte istenilen şarkılardan bir şarkı daha geliyor. Sonrasında yine ben burada olacağım arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. Hemen şöyle baktığımda yine tamamdır. Gördüm ben şarkıyı. Tamamdır. Hemen şarkıyı yollayacağım. Evet, işte şarkım geliyor arkadaşlar. Evet, şarkı çalmadı, niye? Sorun var. Tamam, bir şarkıyı yollayacağım, sonrasında diğerine geçeceğim. Ondan sonra yine ben burada olacağım. İşte şarkım geldi.

İşte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Yine gelen mesajlar vardı. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Sinem Çınar demişler. Samsun'da yatan mahkumum diyor. Murat Can Karadeniz için İbrahim Zizek'ten Sus Yazık Etme Nefesine şarkısı istiyorum. Bir göz bir göze neler anlatır bilmem ama diyor. Bir söz bir gözü yıllarca ağlatır demiş mesajında. Sinem Çınar yollamış mesajı, mahkumum Murat Can Karadeniz'e gelsin denmiş. Onlar için gitti şarkımız. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Evet, yine demişler Ali Kırık'tan Zemheri şarkısı. Samsun tetibi cezaevinde yatan diyor abim Muhammed Yağız, Çetin'e armağan olsun diyor mesajında. Evet, Altun Ataman yollamış bu mesajı. Ali Kırık Zemheri şarkısı, tamamdır, şarkıma dahil ettim, bu şarkıyı yollayacağım birazdan. Şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Bu arada Almanya'dan sevgili Metin Olgaç, sevgili abimiz bizi dinliyor, ona buradan selamlar yolluyorum. Bisiklet sürerken diyor seni dinliyorum diyor. Şafak 21 diyor, 21 gün sonra buradaymış, ona selamlar olsun bu arada, tamamdır.

Aytin merhabalar Murat Bey, kolay gelsin. Yayınınızı İstanbul'dan dinliyorum demiş. Evet, yayınınızı İstanbul'dan dinliyoruz demişler bu arada. Evet, maalesef İstanbul'dan dinliyoruz. Buradan çarşamba cezaevinde yatmakta olan İknur Tibet'i, Aleyna Olgun'a ve koğuş arkadaşlarına selam ederim. Dayımın kızı, bir ince sıkıntılar oldu ama bak yine buradayım. Yalnız değilsin ve olmayacaksın da. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun. Bu parçam Bilge Olgun ve benden sizlere armağan olsun. Eyüphan'dan Sen Olmayınca adlı şarkı armağan olsun demişler. Evet, dayımın kızına gelsin ve dostlarına armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. İstanbul sevgilerle demiş, hayırlı yayınlar olsun demişler, bana da selam yollanmış. Evet, tamamdır, bu şekilde yetinmiş, tamamdır. Evet, hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında Nursena Çığlık için gidiyor sevgili kardeşim. Samet Aynı tarafından armağan edilmişti bu güzel şarkı. Seni sevmeye devam diyor, onu çok sevdiğini söylemiş.

bir şarkı istermişti. Şarkı yine yayınlar. Ben Ankara'dan Sinem Çınar. Samsun'da yatan mahkumum Muratcan Karadeniz için İbrahim İzzek'ten Sus Yazık Etme Nefesine şarkısı istiyorum. Bir göz bir göze neler anlatır bilmem ama diyor. Bir söz bir göze sözü yıllarca ağlatır demiş. Mesajında Sinem Çınar yollamış. Muratcan Karadeniz için armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Samsun Cep Telefon Camiası'nın reisi Harun Özçelik abime çok selamlar. Ben Hüseyin Taslıoğlu, sana vefa borcumuz ödenmez abim demiş. Seni çok seviyoruz demiş. Bu şekilde yollanmış mesaj. Onlar için de gidiyor. İşte şarkılar geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

güneşi karartan uykusuz gecelerimi, kalın bir yorgan gibi örterim üstüme. Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna fe tipi sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum, seni nasıl unutayım? Sus ne olursun, yazık etme nefesine.

senle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni. Unutamam, unutmam. Sus, sus, yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutayım? Sus.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Evinizde değişim zamanı mı geldi? Eski banyolar ve sıradan tasarımlar geride kalsın. Restore Yapı'da modern seramiklerden şık banyo çözümlerine, kaliteli ürünlerden tadilat ihtiyaçlarınıza kadar aradığınız her şey tek çatı altında. İster komple tadilat, ister küçük bir yenileme. Hayalinizdeki banyoyu Restore Yapı ile birlikte planlayın. Restore Yapı, evinizi değiştiren detay doğru seçimle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Lozan Caddesi, No 22 Taksim B Atakum. İletişim 0538 623 5593.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.02 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cumartesi akşamında Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Az sonra mesajlarınıza WhatsApp üzerinden yer vermeye başlıyoruz.

0: Tutku FM.
1: WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize, sevenlerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Birazdan mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Astro Spor Salonu Atakum'da Ömer

unut. Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Osman Tercan ben, bütün sevdiklerime ve dostlara, Tutku FM dinleyenlerine armağan olsun diyor Osman Tercan. Diğer bir mesajımız, Samsun Kavak STP A20 kapalıda yatmakta olan kardeşim Furkan Kurt. Mektubun geldi, biz de seni çok özledik, tez zamanda kavuşma dileğiyle. Kardeşim şarkısı armağan olsun Furkan Kurt için diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Yasin ben, bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Harun Özçelik abime çok çok selamlar. Ben Hüseyin Taslıoğlu. Sana vefa borcumuz ödenmez abim diyerek mesajını sonlandırmış. Hüseyin Taslıoğlu için de gidiyor.

Sırayla kaldığımız yerden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Samsun Etibi Kapalı'da T23 koğuşunda bulunan Yasin Yıldırım ve aynı çatı altına kadar bile yaptığı abileri, kardeşleri Tolga Nezir, Oğuzhan Paskal, Mertcan, Togara, Nafız, Yaşar Yaşi, Bünyamin Doğu, Mervan, Kalender, Volkan Özbeyli hepsine selam. Tüm güzel şarkılar armağan olsun diyor Yasin Yıldırım'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Harun ulaştırmış mesajını yayınlar tüm gurbetçileri ve bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar diyor. Harun ve sevdikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar, ben Yerçen Beden İlker Sarı. Şartlar ne kadar ve zor olursa olsun inananlar için muhakkak bir Nuh'un gemisi vardır İlker Sarı'dan. Kardeşleri Abdullah Demirtaş, Tutku Acar ve Bedirhan Kurtağ. Ve Bedirhan Kurtağ'ın da Çarşamba Kadınlar'da yatan sevdası Gizem Gökmen'e selamlar. Eski Ben Öldü şarkısı armağan olsun diyor İlker Sarı'dan.

Güven, Kübra Yılmaz, Anıl Bayrak, Buğra Bayrak, selam olsun onlara. Elfida parçası Armağan olsun, beni tanıyan tüm dostlarıma selamlar Alaaddin Altı'dan diyor.

İyi yayınlar Alaaddin Altuğ Altı Koğuşu'ndan. Beraber kader bile yapmış oldum abilerim, kardeşlerim Sinan Kara, Osman Semizi, Orhan Karadeniz, Emre Yanak, Oktay Kaya, Onurcan.

Fark ettin mi? Fark ettin mi sana bakışlarımı? Göz göze gelince zaman duruyor. Dünya dolu, dünya dolu derdim olsa ne yazar? Senin aşkın bana ömür veriyor. Çayımın şekeri, çayımın şekeri, ağzımın tadı. Sen olmazsan yalan, sen olmazsan yalan dünyamın adı. Üzme beni böyle, üzme beni böyle, gel bana acı. Yakarım bu canı, yakarım bu canı, başımın tacı.

0: Ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor 20.00 itibariyle. Ve mesajlarınızı da sırayla yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Bu gece biraz yoğunluk olacak ama yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tutku efendim çarşamba kapalı A9 koğuşunda bulunan kader mahkumları Sirmen, Gamze Özben, Melek Uğurlu, Zeynep Veziroğlu ve Fatma Özeroğlu'na sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sirmen sen orada biz burada olsak da gönüllerimiz bir. Demir parmaklıklar ne sevgimize ne de yüreğimizdeki yerine engel olabilir. Seni her gün dualarımıza emanet ediyor. Hasretle bekliyor iki gözüm. Hasretle bekliyoruz iki gözüm. Umudunu hiç kaybetme. Sabrın sonu selamettir elbet bir gün. O güneş senin içinde doğacak. Kavuşacağımız günler mutlaka gelecek. Müslüm Gürses'ten ayrılık acı bir şey. Hep sen varsın aklımda şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar mesajını, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, ben Ankara'dan Sinem Çınar. Samsun'a yatan Muratcan Karadeniz için istiyorum tüm güzel şarkıları. Bir göz bir göze neler anlatır bilmem ama bir söz bir gözü yıllarca ağlatır diyor Ankara'dan Sinem.

şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın sevgili dinleyiciler. Güzel bir istek şarkısı mesajlarınızın en sonuna ekleyin lütfen. Ve ayrıca bir hatırlatmamız var. Müslüm kotamız doldu şu anda. O yüzden başka şarkılara yönelmenizi sizlerden rica ediyoruz. Beş Koşu'ndan Taycan Kaya buradan başta abim Hamdi Samet Mutlu'ya, can dostlarım Halim Akta, Samet Ayna selamlarımı iletiyorum. Güzel şarkılar armağan olsun diyor Taycan Kaya'dan.

İyi yayınlar C20'de koşundaki Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Sana sarılınca geçecek sanki bütün dertlerim. Dert dediğime bakma güzel gözlüm. Ben sensizi dert ettim. Hem duamsın hem kalbimdesin. Gözlerim gözlerini özledi. Seni yazdım kalbime şarkısı. Armağan olsun Serdar Doğan Yılmaz'a diyor.

0: Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tüm dostlara selamlar, ben Murat Sağlam. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönülden kurulan dostluklar hiçbir zaman eksilmez. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gerçek dostluk zor günlerde daha da kıymetlenen en büyük hazinedir diyor Murat Sağlam'dan tüm dostlara armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben C8 koğuşunda yatmakta olan Berkcan Uysal. Aleyküm selam, beraber kader bir yaptım. Can abim Murat Kolaşalı, Bayram Paşalı, Alper ve kardeşlerim Ekrem Yıldız, Doğukan Öztürk, Barış Temeli, Abdullah Enver Mutlu, Baran Çetin, Serkan Kör, Ömer Aslan, Fırat Çatala, Tolga Nezir, Özgürlük Çatısı altında buluşmak dileğiyle. Berkcan Uysal'dan armağan olsun.
1: Tutku FM.

0: var, bir de hayalimde sen. Her gün böyleymiş. Ben mahkum, aşk kelepçem. Gözyaşlarım dinler yan. Sen bana dön.
1: Cumartesi gecesinde beraberiz değerli dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Öncelikle selamun aleyküm, ben A11 koğuşundan Kaan Albayrak. Aleyküm selam Kaan. Aynı çatı altında kaderliği yaptığım abilerim, kardeşlerim Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Görkem Derican, Salih Çelik, Kanata, Enes Kara, Pelite, Fatih Bilgin, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Murat Çelik, Emrah İnan, Haluk Berber, Parkta Koğuşlar'da yatan Aziz Efe Sipan'a, Emir Şener'e, Fırkan Taha, Çırak, Batuhan Pehlivan, Çarşamba'da yapmakta olan Gökçe Erdoğan, Beyza Yavuzer, Nurta Çiğerli Kaya ve Aysuma'a da selam ederim. Yıkılır bu dünyam, sen de gidersen şarkısını rica ediyorum. Tüm kader mahkumlarına armağan ederim. Burada günler geçmez, aylar bitmez diyorlar. Unutma, geçmeyen zaman değil, bitmeyen hasrettir. Kaan Albayrak'tan armağan olsun diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, mesajlarınıza ulaştırabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, yayınlar A14 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan'a İpek Naz'dan "Sevgilim seni çok seviyorum, tüm güzel şarkılar armağan olsun" diyor Emre Bürkan'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Murat Kulaşalı: "Çarşamba Kadın Cezaevinde yatmakta olan canımın diğer yarısı Ay Parçam Yağmur Ortatepe. Seni çok özledim, bugün değilse de elbet bir gün ilk günkü gibi sendeyim. Ay Parçama saklındasın şarkısı armağan olsun" diyor Murat Kulaşalı.

Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar. Bu haftada kapalı yatan Alkan Seven, özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildi. Seni çok özledim kalbim seninle. Tesadüfümsün şarkısını armağan ediyorum. Hakan Seven'e armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler merhabalar, iyi yayınlar. Ben Harun. Gurbetten Sıla'ya, Samsun'da bulunan sevdiklerime, tüm radyo dostlarına armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Kavak, açık cezaevinde yatmakta olan canım sevgilim Kaan Kola. Sana bu şarkıyı özlemimle gönderiyorum. Aramızdaki mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı. Seni seviyor, sağlıklı ve güzel günlerde yeniden kavuşmayı diliyorum. Bu şarkı sana gelsin, seni çok özledim. Karayazı şarkısı armağan olsun Kaan Kola için diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben Tarık Gülse, Samsun Kapalı'da C12'de yatan Serkan Bayra abim. Doğum günün kutlu olsun. Doğum günü kutluyorum. İyi ki varsın abi. Yaşadığın sürece özgürsün. Buradan tüm güzel şarkıları sana armağan ediyorum. Serkan Bayra için diyor Tarık Gülse'den. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşunda yatan Emre Elibolerden, kader arkadaşları, abileri ve kardeşleri Emrah Taşkın, Mert Seçkin, Batuhan Sekmendeniz, Onan Ta, Gürkan Salt, Batuhan Saya, Semih Yılmaz, Ahmet Bektaş, Erdinç Güney, Faruk Çelik, Şevket Özcan, Yağız Özbal, Yiğit Yaman'a, Bora Taşkın, Emin Ocak, Mustafa Angaya, Ali, Berkay Bahar. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Sen Yanarsın şarkısını rica ediyorum diyor Emre Elibolerden, armağan oluyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. 21.15 saatlerimiz cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında. Samsun Kapalı C22 koğuşunda yatan Canber Çatı'ya içinden her gece seni özleyerek uyuyorum. Her sabah ise seni çok severek uyanıyorum. Sen benim en güzel duam, en büyük sabrımsın, bil ki kalbim her an senin yanında. Bu ayrılık geçecek, gönlünün en kıymetlisi, gönlümün en kıymetlisi seni, kelimelerin anlatamayacağı kadar sonsuz seviyorum. Rabbim seni korusun, kavuşacağımız günü bizi hayırla nasip etsin. Bu şarkıda sana tüm sevgimle armağan olsun Canber Çatı'ya diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Hayırlı yayınlar Samsun TTP. Açık ceza ve altı koğuşunda yatan arkadaşlarım Alihan Sürücü, Recep Gül, Emirhan Ökete, Yiğit Kaan Demir'e, Cavit Can'a, Kemal Demirbaş'a, Doğukan Demir'e armağan ediyorum. Bu şarkı arşivde bulmadığı için bir başka şarkıyı sizin için

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. 21-20 saatlerimiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamlar, ben Berkcan Turanlı. Öncelikle 16 koğuşunda yatan resim canım kanım Mücahit Haneci abime, A5 koğuşunda yatan canlarım Şükrü Onay'a, Muhammed An'ın torun oğlu Kadir Birinci, Ercan Taşkıran, Özüm Ali Yavuz'a ve farklı koğuşlarda yatan Furkan Kaya abime selamlarımı iletiyorum. İsmail Ege Efil, unutulmadığın kardeşim, özgür günlerde yeniden kavuşmak dileğiyle. Çoğu gitti, azı kaldı, parçası tüm dostlarıma armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Berkcan Turanlı için gidiyor.

yayına ben Fulya, Altın Diş kapalı. Çarşamba kalın ceza öceği yedi. Kavuşmayı beklediğim annem Filiz Menekşe'ye çok mu gördünüz şarkısını armağan ediyorum. Bu salı gününe izin alamadım annem. Müdür izni çıktığı için bir sonrakine geleceğim. Söz seni çok seviyorum. Fulya Altın Diş'ten armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm iyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşunda Müttalip Ömür, A23 koğuşunda Yağız Çetin'e selamlar olsun. Elbet bir gün sizlere de açılacak o kapı. Abiniz, kardeşiniz Yunus Yavuz, Toprak Küçük, Gökdeniz Köksal'dan selamlar. İstek parçam Katlime Ferman şarkısı Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Müttalip Ömür ve sevdikleri için gidiyor.

Astronomi Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberiz. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm, ben C8 koğuşunda yatmakta olan Abdullah Enver Mutlu. Aleyküm selam. Abdullah Enver Mutlu'dan kader birliği yaptı. Murat Kulaçalı, Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Seyit Ali Demirci oğlu, Barış Temel'e, Serkan Köprar, Çataloğlu, Alper Gün, Baran Çetin, Hüseyin Çetin, Çarşambalı Tito Reis, İbrahim Köksal'a, Zafer Kaya, Doğukan Öztürk, Doğukan Kurugan, Berçan Uysal, Enes Ekere, Aslan Can Saracı, Aslan Can Koç, Şerif Tuğlu, Yunus Kökner, Sefa Durgun, Şenol Aslan, başka koğuşlarda yatmakta olan Can Parçalarım, Kaan Düzgün, Ermiş, Can Baran, Özkan, Emirhan Kaplan ve Çarşamba Kapa'daki Tansu Kaplan'a sevgi ve özlemle özgür günlerde buluşmak dileğiyle Abdullah Enver Mutlu, Taşvalar şarkısı armağan olsun diyor.

çek git yoluna. Bir gülüş, bir salı nasıl tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm.

İyi günler, merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok. Her şey yolunda, kafana bir şey takma kurban olduğum, seni çok özledim. Hep dua ediyorum, bir an önce kavuşmak için seni çok seviyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Ayrılık ölümden zormuş şarkısını armağan ediyorum diyor Emrah Yalçın'dan.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınıza yer vermeye. İyi akşamlar, ben A20 Koğuşu'ndan Batuhan Say. Öncelikle aynı koğuşta kader bir yaptığım Batuhan Sekmen, Emre Eliboler, Mert Seçkin, Mert Torun, Emir Ayvaz'a, Taner Başar, Semih Yılmaz, Salih Keskin, Soy Gürkan Safa ve başka koğuşlarda olan kardeşlerim Kerim Sekmen, Caner Boğa, Ahmet Bektaş, Tombul'un Fatih Bilgin, Enes Çoruklu, Türkan Aydın, Emri. Türkan'a selam olsun. Hayaller suya düşebilir ama umut her zaman yolunu bulur. Yolu ben seçtim, bedelini ben ödedim. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle Batuhan Say, Kan Çiçekleri parçası armağan olsun diyor Batuhan Say'dan.

Yener, ben Gökberk Derican. Gökberk Derican, Samsun TTP Açık Ceza ve A7 koşuna kalan tüm kader birliği yaptım. Abilerimi, kardeşlerimi çok selam olsun. Metecan Şimşek, KNTP Kobra Selçuk abime, Ruşen Dikmen, Uğur abim, Ertaş abim, Aras, Umut, Ali kardeşim, A8 koşu Olcay. Badime selam olsun, Allah'a emanet olun. Yalnız değilsin şarkısı armağan olsun diyor Gökberk Derican'dan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gökhan Taşlıoğlu, Hüseyin Taşlıoğlu, Hasan Türken'den A17'de yatmakta olan Harun Özçelik abimize çok selamlar. Telefon camiasının bakkosu abimiz diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar, ben Yunus Gen. Samsun Kapalı'da yatmakta olan abim Gencay Gence ve Samsun Açık'ta yatmakta olan abim Berat. Bektaş'a selam olsun elbet bir gün canlar. Özlem ve hasretle can yoldaşım şarkısı armağan olsun Yunus Genç'ten diyor.

Merhabalar, iyi yayınlar. Çarşamba. Kapalı olan kızım Beyza Yüksel, Beyza'm biz çok iyiyiz. Alya'nın yanındayım. Akşama kadar herkesin selam var. Alya'nın annesi bir prensesmiş, seni çok seviyorum. Gülpembe parçasını armağan ediyorum. Kızım Beyza Yüksel için armağan olsun diyor.

Mesajlarınıza kaldığımız yerden yer vermeye devam ediyoruz. Samy Gayrimenkul sponsorluğunda bu saatimizden sonra devam edecek yayınımız. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki en güzel şarkılar oğlum Batuhan Say'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Samsun Kavakçı'da yatan Osman Köseoğlu'na armağan olsun sana ve bana olan sevgine aşığım sen benim gücümsün seni çok ve hep seveceğim sevgilim Osman Köseoğlu için armağan olsun diyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi günler, İstanbul'dan Güler Yelek. Ben Samsun Tehditli Kapalı'da A14 Boşuna Yatağın için Mehmet Yelek. Geçmez dediğin kaçınca günün yarınındasın. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zor günler. O zaman özgürlüğüne değil, özgürlüğümüze kavuşacağız canım işim. Seni çok seviyorum, ihtiyacım var şarkısı sana armağan olsun diyor İstanbul'dan Güler Yelek ve sevdikleri için geliyor.

Şu anda seri halinde dinlemekte olan DJ Murat ve sevdiklerine de armağan olsun. Yarın gece pazar gecesinde yayında olacak Murat. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A17'de yatmakta olan Harun Özçelik abime çok selamlar. Ben Hüseyin, biz babadan böyle gördük şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar diliyorum Harun Özçelik diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

0: Samsung ve Alimekos sponsorluğunda gece devam ediyoruz. Seri bir şekilde sevgili dinleyiciler, Samsung Teyit Hipindi, Avun Koşu, Eren Başboğa, Kereşcan, Mertoğlu ve Adaşcan Şenlik'ten geliyor. Bu şarkı sana Aslan kardeşim elbet bir gün çıkman dileğiyle, seviyoruz seni diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Mert'ten bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime, sıradaki şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Selamun aleyküm. Taner abi iyi yayınlar. Aleyküm selam, ben Tokat Erbağ'dan Şafak Temiz'e öncelikle A20 koğuşunda yatmakta olan Can Özümüz. Can kardeşimiz Batuhan Sağ'a selam olsun canım kardeşim, seni çok özledik, uzun zaman oldu istek yapamadım, bazı sıkıntılarımız oluştu. Efekan sana anlatmıştır, çıkmanı dört gözle bekliyorum, seni çok seviyorum, kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Batuhan Sağ'a ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun, dünyadaki cennetin adıdır kavuşmak, özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Aslan kardeşim Şafak Temiz'den armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

İyi yayınlar. A14 koğuşunda yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan Emrem lütfen ara bekliyorum. Telefonunu not olarak iletir misiniz diyor. Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. A22 koğuşunda yatan abi Mehmet Ali Aysun'e, ben Efe Ergüvenç. Sen gittin buralar yine bomboş. Kelendi abi, A22 koğuşundaki abilerim, kardeşlerim inşallah senin gibi bir adamı tanımanın ne kadar önemli olduğunu farkındadır. Adam diye yazılır, Ali Aysun'e diye okunur. Seni bekliyoruz abim, reisim. Heba olan dünlere mi yanayım şarkısı armağan olsun diyor. Mehmet Ali Aysun'e besledikleri için geliyor.

Yener Samsun TTP kapalıda C8 koğuşunda yatan eşim Sefa Durgun'a dallarımı kırdılar şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim, her zaman yanındayım. Allah'a emanet ol notuyla eşim Sefa Durgun'a armağan olsun diyor. Evet, seri bir şekilde sırayla tüm mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. A23 Koğuşu'ndan Yaz Çetin Can abilerim Ozan Çelik, Kaan Kola, Burak Kola, Muhammed Ali, Güneş Doğdu, Can Yılmaz, Şevket Çoğatan, Mücahit Ayaz, Orhan, Bayrak, Samet Çakmaz, Samet Polat'a, Neco Yılmaz, Batuhan Öz, Yılmaz, Alihan Aslanları, Alan Aslanları, Emecebi, Yiğit, Çakmak, Efekan, Eker, Miran Sayala, Nazım Bilgin, Taner Şahin, Şevket Özyen, Ömer Can, Karakurta, Baran Kuzubaşa, Can Altıntaş, Can Altıntaş'a, Enes Ekeri, Alperen, Alpe ismini sevmadığım tüm abi kardeşlerime armağan olsun, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yağız Çetin'den armağan olsun, yollar açılmaz şarkısı sorun bizi uçuran kuşa diyerek mesajını sonlandırmış.

Taner abi nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz. Mesajınızı yetiştirmeye gayret ediyoruz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Ankara'dan Yasin Kapalı'da yatan eşim Songül'e evdekilerine selam var. Öncelikle de aşkım selam söyledi. Yarın izin kullanacağız. Otelde dinleneceğim. Eksik resimler ve mektup. Pazartesi sabah yola çıkacak. Koğuş arkadaşların Ayşegül, Safran, Mehta, Fatma, Eda ve Vata selamlar. Rabbim bir ömür devam ettirsin. Kardeşlerinizi seni seviyorum sevgilim. Özledim seni. Şarkısı bizim için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış Ankara'dan Yasin. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Sevip ben arkadaşlarıma, aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

Samim Gayrimenkul sponsorunda 22.35 yaptık saatlerimizi. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Yayınımız devam ediyor gece yarısına kadar. Samsun Kavak'ta bulunan Sadık Gökçek'e eşi Gözde Gökçek'ten selam ve sevgilerle canımdan çok sevdiğim eşim doğum günü kutlu olsun inşallah. Bir dahaki yaş gününü birlikte yan yana kutlamak nasip olur. Bu yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve güzellikler getirsin. Bir ömür boyu ailece huzur ve mutluluk içinde olmayı diliyorum. Sevgi uzaklıklarla değil, kalpteki bağlılıkla ölçülür, vazgeçmem. Senden asla şarkısı eşime armağan olsun diyor. Gözde Gökçek'ten Salih Gökçek'e armağan oluyor.

Selamünaleyküm, ben A22 Koğuşundan Nevzat Başkurt. Aleykümselam. Başlar İsterim, Paricam Peki Özler, Dinçay Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim. Kardeşlerim Bekir, Gökberk, Aydın, Özcan, Karakoç, Umurcan, Koparan, Adem Çal, Nazım Bilgin, Tansel Yılmaz, Kübra Yılmaz, Oğuzhan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşleri armağan ediyorum. Düştüm bir anda şarkısı armağan olsun diyor Nevzat Başkurt'tan.

Diğer bir mesajımız, Tokat Erbağ'dan Efe Kansay, Samsun Kapalı'da A20 koşuna yatmakta olan kardeşim Batuhan Say'a ve koş arkadaşlarına sıradaki şarkı Armağan olsun. Ayrıyeten diğer koçlarda bulunan Kerem Sekmen, Caner Boğa, Ahmet Bektaş'a, Tolga Nezir'e armağan olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Efe Kansay içinde gidiyor.

İyi günler Şükrü Candağ'la. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dala ve Kader Bey yaptı Kadir Dirican abime, ayrıca Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim Emrullah Kaya başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış, Deniz, Adnan, Ado, Gökmen, Ülke, Emin, Binici, Doğukan, Demir, Alperen, Alp, Bekir, Gök, Belki, Aydıncan, Alp, Murat Karaca, Ayhan Sisko, Şerif Tuğlu, Metehan Sızaka, Fırkan Bektaş, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlıberk, Ben Seçin Caner, Can Akana, Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Fatih, Mehmet Oktay, Yunus Özdenç'e, Şerif Duran, Niyazi Demir Taş ve Emirhan Topçu'ya buradan bolca selamlar gönderiyorum. Barış Deniz'den abime armağan olsun diyorum.

İyi günler, Samsun cezaevinde yatmakta olan Serdar Fırat ve Yasin kardeşlerimi Baraka Gençlik'ten selamlar olsun. Bu zor günlerin ardından güzel günler sizleri bekliyor. Bu şarkı benden sizlere ve tüm muhakimlere armağan olsun. Güneşli günleri görüşmek dileğiyle, güneşli günlerde görüşmek dileğiyle inşallah diyor. Serdar Fırat ve Yasin kardeşlerime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İğner Samsun'dan. Mert, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyor.

İyi yayınlar biz Tokat'a Bağdan Şafak Temiz Efek Ansay ve Yiğit Han. Ayrılık koşuna yatan Aslan kardeşimiz Vatan Sayı ve selam sevgilerimizi yolluyoruz. Aslan kardeşim seni çok seviyoruz, kendine dikkat et. Güzel günler, güneşli günler yakında kardeşim, Allah'a emanet ol. Yanarın parçası sevgimize ve şarkıda kardeşimiz Vatan Sayı ve koş arkadaşlarına armağan olsun. Şafak Temiz Efek Ansay ve Yiğit Han'dan diyor.

Zeki Koç'undan Özcan Karakoç beraber kaderle yaptım abilerim kardeşlerim. Dinçer Çarıkçı, Umutcan Koparan, Adem Çalbekir, Gökberk Aydın, Miraç, Efe'ye Karakoç, Nevzat Başkurt, Muhammed Ulusoy, Ebu Bekir Kol başka koğuşlarda yatmakta olan abilerim kardeşlerim Caner Can Akan'a, Şerafettin Diri Can Can, Alper Serdar Çoruh'a, Şevket Özcan'a, Emir Hoca'a armağan ediyorum. Mirhan Sayal, Aslan Parçaları, Fatih Bilgin, Gökhan Dirican, Elbet Bir Gün Canlar. Unuttum abi ve kardeşlerimi de armağan olsun diyor Özcan Karakoç. Geçmiş.

0: Yayınlar Emre Yağızkaya'dan tüm sevdiklerine ve ailesine armağan oluyor. Erzurum'da yatmakta olan Emre Yağızkaya'dan sonrasında diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Selim Karagöz ve Atakan Güven'den Samsun Kadamut Teğetibi'ne yatan Yağız Çetin abime selamlar ve sevgiler. Alem İnat Yeşe, Biz Yıkılmayız şarkısı Selim Karagöz ve Atakan Güven'den armağan olsun diyorlar.
1: Yağmurlarda ıslanmayız, karlar yağsa biz donmayız, yağmurlarda ıslanmayız.
0: İyi yayınlar diliyorum. Musa Cılız, Kavak Açık Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Soner Cılız, Emirhan Aran, Emirhan Mırık, abim Bülent Bayram'a selam olsun. Geceniz güzel, ortamınıza selam olsun diyor Musa Cılız.

Samy Wine sponsorunda 22.55 altın saatlerimizi ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sırayla sevgili dinleyiciler. En güzel tesadüfüme seni çok seviyorum hayatım Polat Yılmaz'a gelsin. Kurban olurum şarkısı iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış ve Polat Yılmaz'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A22 koğuşunda yatağın kardeşim Mehmet Ali Aysun'e. Amcaoğlu ben Eren Yavuz kardeşim benim canım Sabri sabrın daim olsun arkandayız her daim çünkü yer artık konuşulacak çok mevzumuz var o zaman sen yoksun sen yoksan bu şehir girdap gülüm şarkısı sana armağan olsun diyor Mehmet Ali Aysun'dan.

0: ihtiyacın varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: 20.01 saatimiz ve yeni saatimizdeyiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen 3-4 mesajımız kaldı. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Demir kapılar seni benden ayırsa da kalbim hep seninle. Sabret güzelim, bugünler de geçecek ve ben seni hep aynı sevgiyle bekliyor olacağım. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun bu.

0: şarkılarıyla.
1: İyi yayınlar Round 4 koğuşuna yatan Yunus Emre. Yunus Emre Bölkan'a İpek Naz'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar, sıradaki şarkı C8 koğuşuna yatan eşim Sefa Durbun'a armağan olsun. Seni çok seviyorum, çok özledim, her zaman yanındayım, Allah'a emanet ol diyor. Sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

A22 koğuşunda yatan eşi Mehmet Ali Aysun'e 7 yıl önce bu aylarda yanıma geldiğinde sen benimle evleneceksin diye bağırırken şu Allah'ın nasibine bak şimdi de ben seni alacağım olduğun yerden inşallah biraz eskiye gidelim o zaman uyan alim uyan uyanmaz olduğun Magus Aliman'ın şarkısını armağan ediyorum ve seni çok seviyorum diyor.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

İyi yayınlar Mısacılız. Kabak açıkta yatmakta olan kardeşim Soner Cılız, Emirhan Aran, Emirhan Mırık, abim Bülent Bayram'a selam olsun diyor.

Cumartesi gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Geceler uzun, hasret zor ama bil ki seni bekleyen bir kalp var, duvarlar sevgime engel değil. Her gün adını dualarıma emanet ediyor. Kavuşacağımız günü umutla bekliyorum. Bir gün bu hasret bitecek ve sana sadece şunu söyleyeceğim. Hiç vazgeçmedim. Hiç de vazgeçmeyeceğim. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu parça, diyor Emrah Yalçın.

20.21 saatlerimiz cumartesi gecesinde yayınımız devam ediyor. Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Refik Dündar, Samsun T-Tipi, Kapalı Dağ 27 koğuşunda yatmakta olan Aslan kardeşim Yener Dündar'a. Kardeşim seni çok seviyorum. Aşağı gelmeni sabırsızlıkla bekliyorum. İzindeyim. Pazartesi beni ara. Kendine çok iyi bak. Döneceğim bir gün şarkısı 27 koğuşunda Emre Temiz'e, C30 koğuşunda yatmakta olan amcam İlker Ölmez ve Garip Hasan'a da selamlar, armağan olsun diyor Refik Dündar'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yayınlar Samsun TTP Kapalıcı 22'de yatan İlhan Kutbay için. Abim nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Burak Çavuş. Selamlar. Allah'a emanet ol. Buralar bize emanet. Kara gözünden de selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. İlhan Kutbay için gelsin diyor.

başarı gibi oluyor şarkılarda buluyorum muhabbeti. Saygılar, sıradaki şarkı tüm Samsunlar için armağan olsun diyor Ali'den. Güzel bir mesaj göndermiş Ali. Teşekkür ediyoruz. Diğer bir mesajımızı yayınlar biz Bafra'dan. Muzaffer Akkuş, Dilek Akkuş, Emine Gürgüroğlu, Sema Kağıt, Çorum'da yapmakta olan Emre Zorlu, Oğulcan Zorlu ve Muhammed Yerli kardeşlerimize selamlarımızı iletirim. Kısa zamanda özgür günlerde yan yana olmayı dileriz. Sizleri seviyoruz, gözlerinizden öpüyoruz ve son olarak Samsun ve Bafra'da yapmakta olan bütün kardeşlerimize, dostlarımıza selamlar. Emre Zorlu kardeşim de isteyeceğimiz parçanın manası derindir. Herkese sevgiler, saygılar. Ve Tuğçe Kandemir yorumu alıyor sırayı.

Yener kardeşim A22, koşuna yatan Mehmet Ali Aysun'e, ben Gizem Yavuz, Esra'mın bana kattığı ender insanlardan birisin kardeşim benim, aklın kalmasın Esra'da, karanda bize emanet. Her zaman yanındayız, çabuk gel artık Esra, kafamın etini yiyor, sıra sende yani. Can dostum şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tınağın uçar Samsun Kapalı'da T tipinde yatan Burak Orbay kardeşim, gözlerinden öpüyorum. Olmadı bu gidişin ama yakındır kavuşmanız kardeşin, aslanlar gibi arkanda. Tüm güzel şarkılar armağan olsun, hayırlı geceler Tınağın Uçar'dan diyor.

Tutku FM selamlar, ben A22 Koğuşu'ndan Özcan Karakoç. Özcan Karakoç'tan beraber kaderli yaptım abilerim, kardeşlerim Diçay Çarıkçı, Umut Çağan, Koparan Adem Çalbekir, Gökberk Aydın, Miraç Efe Karakoç, Nevzat Başkurt, Muhammed Ulusoy, Ebu Bekir Kola selamlarımı iletiyorum. Başka koğuşlarda bulunan abilerim, kardeşlerim Caner Can Akın'a, Şerafettin Dirican, Can Alp, Serdar Çoruh, Şevket Özcan, Emir Ocak, Recep Altuntaş, Murat Aşkın, Barış Deniz ve Efe Gülen'a kucak dolusu selamlar olsun. A25'te bulunan Can Parçam, Bahri Can Pek Özleri, A25'te bulunan Can abim Harun Mutlu'ya, A11'de bulunan dostum Nazım Bilgin'e, Birhan Sayal Aslan Parçaların Fatih Bilgin ve Gökhan Derican'a selam olsun. Elbet bir gün kavuşacağız yanlar, unuttuğum abi ve kardeşlerim varsa bilin ki her zaman kalbimdesiniz. Gerçek dostluk aynı yolda yürümek değil, zor zamanda birbirinin yanında olabilmektir. Ayaz Erdoğan'dan Baba şarkısı armağan olsun, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor. Özcan Karakoç için geliyor.

Yayınlar Tutku FM Çarşamba Kapalı A9 Koğuşu'nda bulunan kader mahkumları Sirmen, Gamze Özmen, Melek Uğurlu, Zeynep Veziroğlu ve Fatma Özeroğlu'na sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Elbet bir gün o güneş senin içinde doğacak, kavuşacağımız günler mutlaka gelecek. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Sevgi ulaştırmış mesajını. Hürbetten Sılı'ya, Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun diyor. Sevgi içinde geliyor.

Sunwave Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakom'da hizmetinize. Sunwave Gayrimenkul sevgili Dünya Cumartesi gecesinde beraberiz. Yarın gece yayında değilim. Sonrasında pazartesi gecesinde nasip olursa beraberiz inşallah. İyi yayınlar. Samsun Kapalı Yatan Mehmetcan Dumanoğlu için, Kürşat Dumanoğlu için armağan olsun diyor. Köşe Bucak şarkısı sevenleriyle buluş.

Kafa FM yayınlar. Köylüden Arda Renginoğlu'na selam olsun. Bu zor günlerin geçici olduğunu unutma. Her gecenin bir sabahı, her sıkıntının bir sonu vardır. Sabret, güçlü kal, umudunu hiç kaybetme. Seni sevenlerin duaları ve sevgisi. Her zaman seninle inşallah en kısa zamanda güzel günlerde kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak. Köylüden Arda Rengine armağan olsun diyor.

0: Merhametsiz olan herkes bir gün kaybedecek diyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yokluğun kalbimde derin bir özlem olsa da sevgim her geçen gün daha da büyüyor. Aramızdaki duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Bir gün bu hasret bitecek ve o gün geldiğinde sadece gözlerine bakıp gülümseyeceğim. Çünkü sen kalbimin en güzel umudu olarak kalacaksın her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Yağmur Yürektim şarkısı armağan olsun diyor, Emrah Yalçın için geliyor.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Allah kimseyi umutla yürüdüğü yollardan hüzünle geri döndürmesin. Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz ve Zara'yı konuk ediyoruz radyolarınıza.

Bazı geceler var insanın içi, sessizken bile seni en çok o sessizlikte özlüyor. Ben de tam öyle zamanlarda seni düşünüyorum. Aranızdaki mesafeye rağmen kalbimde hala aynı yerdesin. Hiç değişmeyen, hiç eksilmeyen bir sevgiyle. Hayat bizi zor bir yerden sınasa da ben sana olan inancımı kaybetmiyorum. Bir gün bugünlerin geride kalacağına, yeniden yan yana geleceğimize inanıyorum. O gün geldiğinde sadece özlem değil, sabır da ödülünü bulacak. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kurban olduğum kocaman. Öpüyorum, Rabbime emanet ediyorum seni. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, en büyük aşkım sensin parçası armağan olsun diyor. Gecenin son mesajı Emrah Yalçın'dan. Sevenleriyle buluşuyor sevgili dinleyiciler ve Sunbev Gayrimenkul sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında bu güzel gecede beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yarın tatil sonrasında pazartesi saat 20 itibariyle buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

dörtte bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan.

Bilirsin be güzelim. Söylerdim sana, gözlerimle anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca bir Allah'ım, bir sen ve bir de ben olurdum. Ama sevdam unutma, aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyimdir. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan.

sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.